Bonjour. Yüzyıl dağlarca doradı namus. Yüzyıl dağdan güvence ve ben alamam tamamım yıkadım bana sanki yıkadım bana şu yıkadım bana şimdi yıkadım bana sana da rüya gidiyorum. Çoğudan çoğundan yıkadım bana kebardan yambağa çanan dozi. Yambalasın ciddi divela dokudan cefandım yıkadım bana demacın beşin gelap yeten durur dozulaman dinamla. Cisuna samın dur cevala fardu cevarsan ve çoğun bu devri diri hain ve tura tamci. La gülü de tüm beca anlama da vaçı sunma di. Tüm rıcı la sahaya çoğdurma ne vırışan dosun. Kanda mündo ve tuta la tüyüsün bir dişin şey vatan bir ki tuğnisun nevet. İşiyle çoğun çoğudan cümbaşı radun bana.

0: Tundanca dağda annem besince dağın ceci tundu. Tocalan ama civayan baba zorlu sanki. Sucu kuşi tani cağa çavda tozi sensin bir kumarın bu cici. Ne can torun yaparacağın diyece tunca sunma olsa mısırla. Tın suysin dönyan sırla aracı önyan basa başa cüdi çoğdu tu cevada. Su sen berkün tu cevaya çiki tu kebarak cücüyle. Rabdumma ve tanglandu tuve banin yavrasan kadan denbe migita sigi düzü tuvaşin rabdu tanla cümelü nebe membe nganyen tarajın röcü de sönyen cici canda cingur cicoga tozi cuan lecan toba tamci levur düneni şindu samba sandan denbe nü cengi lola tozi sımsota tevarışı varnam cici milo cesun batar Çöyce tüydün la yeme de var ne kapı var da büyükana. İtten ya çambada şişin ki minzun var ne şapta var da büyükana. Çambada şişin ki dünyan çeke tonlam şerik var le. Ayya da ne madde da tündün yarva meyye da. Şiro namye yedü da göğe nyembe çımayın şesun batara çıma çubu kanrı da deman nene çıma cengi kendi. Yadar nö ki kün sun bağın deşin ben şüncü cisimden demek onların sımrına oşu. En ara rinam ki ne bıraka ve tanrı ki milüne. Çağır kaya sanki ki tembadancı. Tembenin bu dörcü tebe lam sanın da tabi nyamsurlan duyu ve kaptır. Hembeci nambara tabarı çeke de ti gün zen tön nambara sıncan tamca rasin ki nambara tabi sanki yenin bu cengin ayağ. Nega zulu vurucu cuman dünya fazladan cevap maban ki falan dünya ki kumu yudu kürbe kovara cesin kovaya kene kan duyacağım. Sebara kayan dünya başıyla mande benden tele tavaya tablana meva tabe sönyan zulengü. Telayan şu cübe ten tanjur ki milü ke meva si tovgu vali tene yan eyan dünya bamba indi. Çünkü le tanjur denesin dünya bırakla kivi tundur tabra kürvala. Hadin dila fembamma cümle çiğne yandan çoğa kalan cürüşe çağla soba cüden bedan çanda Mühüko ne ne bıraka ve tutan yavadın dodan den cümlem le sunsi ne kavatsam durmasa Rangi cümle işin ki nürgü le gyan penda çeva yin de lov cümle kaşi tomna geve gyazı tarçı cin Çünkü çok hesabın geva an devçela işin nürgü ve gyan yöden çelavi Mini tane su şimdi bu mevrası Deşe lan den doğa den barası Ücürü ben son ki tozun miyine bakayım Ballam de hadalıyım Nijindan kaderin zirmi amcadan tozi miyin Seca Allah soba Su tayye barası şimdiler ne kadar Pönda çeya yürüm bu nebe Nebemmedi sirkü gengi Düyçe bir çöt amca meda Beranşin konar mandeşin kebar tuyağına zannam ki Namçı ve çözüm ve çivet ve tabi çözümde olsun Hangi canımı fembeğine Dibun gavacı ve konu Tanjurla nimbulan kıvarla Dede bir locanamla Cil yantabı tobe sanki Çeme ve tuzcudan yönden ağa Cümden de şakir gibi Çeme ve cümden de şakir gibi Tuzcanlam ki kamda sambadan Falan yadan cesu tümbür Tabi şu gündüzü sanki mikaba şeyi sunba Kıda tamci Çoğasın rüzdü duğundan tekva çizim nüsü düğbeli dır tekva çimbo insin. Tekva çimbo olayan yukar odu için bir tekvadan. Cegu ngaki tekva namra nüsü yöbeli dır ngaki tekva in. Delayan yüdü bomba çöbe loven çimbo namki sosur çave. Yüdü nida sundu şebada ngada çudu yevala soba. Yüdü yöndü samki meka başı yöna taye başı yöna ya. Papa cüzün sayıya bata, papa kandırma dozi kurdu gücü cesu tane, gücü silse ve çoğundu dozi kurdu. Ben babamla çayı gücü, zemin nancırı tedala, sıncın çoğla nancır çoğ. Nancırla me tedala, cesu sunbadara kasa, ben babamla çoğun, çilin ağı çoğun, çoğdan zangdala kağınamla çayı gücü. Kansa din, çilin ağı çoğudan, nandengin zin, çanyam kutcabırı devamamla çöğe gücü. Kansa çoğu dengenzin kona zoru ceba namla nancır ki gülsün. Kansa çi şudu gülba dengenzin ikevra kona mecin gensan en tamce lan dö keri ceba lan nancır lan nam mebi gülsün ba de tedar gülü rümbüsü tenam ne. khayan nan jo sam ji me cha ba ji song ba le talam di ri ka su pha wa ne pa da tu jin la ji do ji si cha wa chen yin da da yong su cha wa ti ni nye be thun du sa ma ne jom nen de pa sa wan zun be ta bu ku sun du yi si pa ji ngo nam ra sang ji be ko ba nye su sen ja tu mong ji du ja cha ya la du su su ke wa nam da ri tu be te wa chen be ke shen yin cha du su du sun we Kuji tingi laya pa chanam doji kuyi nawa namdu gu si shing sababan gyachewe namba taye vashi senbe nyingbo nyingju lekwang rinpo chi chudi li chungwa pa chanam doji chaku sumdi ji jesu nawa samun buwa jeba la ngundun chowa lovin ki gyore ba tamche tale ne ye ne ga su
1: Chuetan, Sheriki Lim Kong, Bell Sekabe Tizin, Dr. Duja Chan Chimacho, Negatin Jay Nawe, John Luka Yundu Shu Chabatan, Pushe Yundu Shu Ju, Tang Gambit, Sanche, Sebe Pushe Kaji, Yundu Shu Win Selunang.